0: Başında geri cango.
1: Yok.
0: Yağmarı turer emme. Haben yandara şukum oru.
1: Ha.
0: Sağın dışı kumarı. Şumur hutangan doğara elin manesini samba adembe alim mugutara. Mugutara şer samba adembe alim mugutara. Bu kango cek Allah tikalaban nali yiye ve ayin bera toğunu şükür